0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Geçti azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Birkaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 19 Haziran 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri haftanın son iş gününde aktarmaya çalışacağız. Radyonuzdan değerli dinleyenler, son dakika gelişmeleriyle başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı ve Tugay sosyal medya hesabından istifa gerekçesini açıkladı. Tugay'ın istifa gerekçesinde öne çıkan açıklamanın bir kısmını aktaralım sizlere. Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son dönemlerde, son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır ifadelerini kullanmış. Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'ın açıklamaları böyle. İstifalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da CHP'den istifa ettiği öğrenilmiş. İstifalar ard arda gelmeye devam ediyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ihraç kararları ard arda gelmeye devam ediyor. Feshedilen bazı illerin de, il yönetimlerinin de olduğunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Böyle sıcak bir gelişmeyle programımıza başladık. Biraz sonra yine detay haberleri, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa kararıyla programımıza başlamıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına gidiyoruz. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre önemli kararlar alındı ve bu kararlar bildiri şeklinde yayımlandı. Bildiride milletimiz ve komşularımız terörün ağır yükünden kurtulacak ifadelerine yer verildi. Terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarılmış, organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara yer verilmiş, İran-Amerika arasındaki mutabakatta duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katledilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş, Gazze'ye ve İsrail'in saldırganlığına değinilmiş, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmış, Afrika kıtası genelinde gelişmelerin seyrinin değerlendirildiği ve Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmelerin ele alındığını belirtebiliriz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası bildiri yayınlanmış, 11 maddelik bir bildiri yayınlanmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine. Sıcak gelişmeleri değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında örnekler alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmiş. Bu kişilerde uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı aktarılmış. Sıcak bir gelişmeydi. Adana'da bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp başına yumurta atarak üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine detaylar haberin içeriğinde yer almış. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunun ikinci haftasında İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmamıştı ve 0-0 beraberlikle sona ermişti ilk yarı ve ikinci yarıda İsviçre, Bosna Hersek'e 4 gol atarak Bosna Hersek'in tur şansını zora soktu diyebiliriz değerli dinleyenler. Savcılık harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı iddiasına soruşturma başlatıldı. Görüntüler ortaya çıktı. İki gözaltı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Evet, devam ediyoruz sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Karma komisyona sunuldu. Özel ve Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor denilmiş. CHP Grup Başkanı Özel dokunulmazlık dosyalarını değerlendirdi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu sorusu üzerine Özel, bizim ona bağışıklığımız, aşımız var ifadelerini kullandı. Dalga geçti konuyla değerli dinleyenler. Fenerbahçe Vedat Muriç'i transferini açıkladı. Kosovalı golcü İstanbul'a geldi deniliyor. Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Vedat Muriç'in İstanbul'a geldiği duyurulmuş. Vedat Muriç'in Fenerbahçe atkısıyla çekilen fotoğrafına yer verilmiş ve bir transfer bilgilendirmesi yapılmış. Kulüp tarafından prensipte anlaşmaya varıldığı belirtilmiş. Vedat Muriç'in sağlık kontrolünden sonra transfer görüşmelerinin son aşamasının tamamlanacağı belirtilmiş. İstanbul'a geldi deniliyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mallorca'dan transfer edilmişti. İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetmişti. 32 yaşındaki santrafor Vedat Muriç değerli dinleyenler. Gündeme bomba gibi düşen iddia, İsrail-İran-Amerika anlaşmasına dair kararını verdi deniliyor. İran'la Amerika 14 maddelik anlaşma metninin basına sızdırılmasının ardından mutabakat zaptı imzalandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Başkanı Donald Trump'ı arayarak ülkesinin anlaşmaya taraf olmadığını ilettiğini öne sürdü. İsrail ordusu ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddediyor ifadelerine yer verilmiş, böyle bir iddia söz konusu.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Detay haberleri, haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Milli futbolcu Yunus Akgün final maçına çıkacağız diyerek açıklamalarda bulunmuş. Kadro kalitesinin çok iyi olduğunu ve kazanacak güçte olduklarını vurgulamış değerli dinleyenler. Milli takımla ilgili milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın bir sitemi var. Beni çok üzüyor ifadelerini kullanmış. Milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ben aslında Türk'üm, biliyorsunuz 5 yıldır buradayım, duygusallığı tam anlamıyla biliyorum. Türkiye'de yaşayacağımız duyguları çok üzüldük. O maçtan sonra sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı ifadelerini kullanmış Vincenzo Montella'nın açıklamaları var değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çan ve Yaşar İpek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtiliyor. Test sonuçları pozitif çıkan tanınmış kişilerden herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Belki avukatları tarafından yapılacaktır. Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Beyaz Saray, İran'la yürütülecek teknik görüşmeleri ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiği de açıklanmış değerli dinleyenler. Paraguay teknik direktörü Alfaro, tüm gücümüzü ortaya koyacağız ifadelerini kullanmış. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu için ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak Amili futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella futbolcuların Paraguay maçı için sabırsızlandıklarını belirtmiş değerli dinleyenler. Türkiye-Paraguay maçı yarın sabah 06'da D grubu karşılaşması oynanacak. TRT'den naklen yayınlanacak bu karşılaşma. Milli takımımıza Paraguay karşısında başarılar diliyoruz.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktaracağız. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay polis ekiplerince gözaltına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı denilmiş. Tunceli'de mantar toplamak için çıktığı dağdan dönmeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Murat Özel arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu deniliyor. Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulunduğu Giresun'da iki gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman Sinan'ın cansız bedeni deniz kıyısında bulundu deniliyor. Karabük'te dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu denilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe istifalar deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı denilmiş. Trump, İsrail'in İran'a küçük çaplı saldırısına karşı çıkmayabileceğini söyledi. İsrail'in İran'a nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. Hizbullah'ın silah bırakması gerektiğini kaydetti Trump. İran'ın taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda çok şiddetli saldırıya maruz kalacağını da eklemiş. Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu, İsrail'de basın askeri ambargo, Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda iki kişi hayatını kaybetti haber başlıklarıydı.

Evet, bu bölümde gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına bakacağız. Gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor, detayları aktaracağız sizlere. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Hürriyet gazetesinin logosunun altında sür manşette 3 puana uyanalım denilmiş. Amilli takımımız Dünya Kupası'nda sabaha karşı grubun en zayıf ekibi olarak görülen Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Alınan galibiyet son 12'ye kalma şansımızı arttıracak denilmiş. İşte hesaplar deniliyor. Yarın sabah Paraguay ile oynuyoruz. Sabah 06'da yine tüm Türkiye ve dünyadaki Türkler ayakta olacak. Günün programına baktığımızda bu akşam saat 22'de Amerika ile Avustralya karşı karşıya gelecek. TRT'den yayınlanacak bu karşılaşma. Yine 01'de bu gece İskoçya Fas'ı konuk edecek ve gece 03.30'da Brezilya Haiti'yi ve yarın sabah 06'da da TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bir kez daha İsmail Kartal deniliyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Dördüncü kez takımın başına geçen Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt yapacak. Oğuz Çetin de futbol direktörü olarak görev yapacak. Heyecan verici transferler açıklanacağını vurguladı İsmail Kartal. Takımda yabancı futbolcular var, beden dili iyi olmayanlar var. Hepsini düzelteceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Hürriyet'in manşetine bakalım. Biz bu savaşı neden yaptık? Amerika kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu deniliyor. İran anlaşmayla neler kazandı denilmiş. Trump için fiyasko, Türkiye'ye teşekkür, Versay Sarayı'nda imzalandı sözleşme deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu bittiye müsaade yok denilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müdürünü kaçırdılar deniliyor. Butlan CHP'sinde yokum denilmiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa ettiği haberi dün yankılanmıştı ve açıklamalara yer verilmiş. Özel yeni parti için tarih verdi. Ankara gündemi NATO 3.0 deniliyor. Yüksek öğretimde 10 yılda sıçrama denilmiş. Okullar bugün yaz tatiline giriyor haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Bakır sofrası. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Gazete turumuza ve bir diğer gazetemize göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda mutlak butlan yönetimi seçim kazanan illeri görevden aldığı partililer vazgeçmedi. Örgüt CHP direnişinde deniliyor. Gece boyu il başkanlarında nöbet denilmiş. CHP'de mutlak butlan kararıyla yönetime getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK partiyi 47 yıl sonra AK Parti'yi ilk kez yenmesini sağlayan kadroları tasfiye etmeye başladı. Kararın ardından başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il örgütleri ayağa kalktı. Partililer kayyımlar gidecek, biz kalacağız ifadelerini kullandı. Teslim olmayız deniliyor. Özelden kavga çıkmasın talimatı var. Olağanüstü kurultay için imza veren isimlerle yaptığı toplantıda bazı başkanlar CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'e yeni partiye bir an önce geçilmesini önerdi. Özel ise illerinizde partinin seçilmiş yönetimlerine sahip çıkın, bütün hukuk yollarını kullanın, kavga çıkmasın dedi. Bazı il başkanları ise ofis tutma hazırlığı yapılması gerektiğini dile getirmişler. Kılıçdaroğlu vazgeçti. CHP'nin seçilmiş lideri Özel yeni partinin sinyalini verdi. Görüşmeyi açıkladı. CHP'nin AK Parti işgali altında olduğunu belirten Özgür Özel, yeni parti gençlerin, emekçilerin, emeklerin, esnafın yeni partisi olur dedi. Özel, Kılıçdaroğlu Bey'le kurultay tarihinde aracılar üzerinden anlaştıklarını ancak son anda Kılıçdaroğlu'nun vazgeçtiğini iddia etmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Son bir gazetemizi aktaralım. Gazete turu ve haber turumuzu böylece noktalayalım değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin hemen logosunun altında talebe göre anlık zam deniliyor. Marketler kağıdın yerini alacak dijital etiketle tek tuşa basıp anında zam yapabiliyor artık denilmiş. Yen de buralar bayram olsun. Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısında beklenmedik yenilgi alan Ay Yıldızlar olmak ya da olmamak maçına çıkıyor. Yarın sabah 06'da başlayacak kritik maçta rakip Paraguay denilmiş. 85 milyon bu defa zafer bekliyor denilmiş. Amerika-İran mutabakatı yeni dönemi başlattı. İsrail kaybetti, bölge kazandı deniliyor. İran'da rejimi değiştirip Lübnan'ı işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. Amerika ile araları açıldı. Tahran'a yaptırımlar kalkıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri yıllar sonra İran'la rahatça ticaret yapabilecek deniliyor. Zaman ayarlı saldırı denilmiş. Moskova ile barış görüşmesi yapılırken Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresini yüzlerce İHA ile hedef aldı. Petrol rafinerisinde başlayan patlamalardan sonra gökyüzü kara dumanla kaplandı. Saldırıda çok katlı bir bina, alışveriş merkezi ve birçok tesisin zarar gördüğü, 17 kişinin yaralandığı, 180 insansız hava aracının ise imha edildiği belirtiliyor. Zaman ayarlı saldırı denilmiş. Özel'in bölme formülü, yeni partiye 20 vekil yollayıp kendi CHP'de kalacak deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda bıraktı, devlet toparladı denilmiş. İş başa düştü, öğretmen katilini yaşı kurtardı. Sınav yerini gör, rotanı oluştur deniliyor. Seyirci çekmek için büyük indirim denilmiş. Emekliye faizsiz konut teklifi haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

Son bölüme geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması beklenirken rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Yine rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Haftayı kapatıyoruz. 19 Haziran 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak ve 22 Haziran Pazartesi sabahı bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Artık Haziran ayının son haftasına girmiş olacağız. Pazartesi günkü programımızla değerli dinleyenler ve bugün Türkiye'de öğrenciler tatile çıkıyor. Öğrencilerle beraber öğretmenler de, eğitimciler de tatile çıkıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaz tatilinde tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler, hayırlı tatiller diliyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü Başkanlığında Köydes Komisyonu 2026 için 232 milyon TL bütçe ve 99 projeyi onayladı. Köylerin altyapısı güçlendirilecek. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemalpaşa Köyü'ndeki evinde yerel basınla buluşarak Tokat'ın kültürünü, tarihini ve değerlerini gün batımında samimi bir ortamda paylaştı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek bağımsız görev yapacağını açıkladı. Mutlak buklan kararı ve ihraçlar nedeniyle partide yaşanan krizler Tugay'ın istifasında etkili oldu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik teknik müzakerelerin ilk gecikmesini açıklayarak, Bürgenstock'taki görüşmelerin iptal edildiğini duyurdu. Beyaz Saray, J.D. Vance'in seyahatini erteledi. Fethiye Direk Mahallesi'nde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma, 62 yaşındaki OKG'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Ramazan Çalışkan öldü, eşi ve kızı yaralandı. Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı yöneticiler dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında arama yapıldı, soruşturma sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Murat Özel, mantar toplamak için çıktığı dağda kayboldu. Arama ekipleri cansız bedenine ulaştı. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek, kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Spor. Meksika 2026 Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 yenerek son 32 turunu garantiledi. Edson Alvarez'in kritik müdahalesi maça damga vurdu. Galatasaray Manchester City'nin orta saha oyuncusu Tijani Reijnders için menajer George Gardy'ye tam yetki vererek transfer görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk istiyor. Inter, teknik direktör Christian Chivu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Chivu yönetiminde Inter 2025-26 sezonunda Serie A şampiyonu oldu ve İtalya Kupası'nı kazandı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6326 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu bir hava var. Hafif yağmurla birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur görülecek ve en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ege Karanlıktan Aydınlığa radyonuzdaydı. 2026 versiyonuyla. Hoppa. Efendim bakınız, geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı vardı, ondan bahsetmiştik. İzmir'de bir firmanın kadın aday üzerindeki talepleri. Dekolte tercihi olmalı falan filan diye böyle bir şey vardı. Sonra ne oldu, kayboldu gitti o ilan. Efendim bir başka iş ilanı yine. İstanbul'da çığır açan bir iş ilanı denmiş efendim, bakınız. Şartlar yapılabilir, uygulanabilir. Takım elbiseyle boş boş gezinirseniz asgari ücretliden çok kazanabilirsiniz diyorlar. Ya. Bir üniversitenin günlük iş bulma grubunda paylaşılan sıra dışı iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Esenyurt'ta bir organizasyonun kalabalık görünmesi için 2 saatliğine takım elbiseyle boş boş gezinme işi için 1500 TL teklif edildi. Güzel, güzel, 2 saat iyi, güzel. Sigortası var mı? Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iş ilanı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Bir üniversitenin mesajlaşma grubunda paylaşıldığı görülen ilanda bir organizasyon için aranılan ilginç eleman profili dikkat çekti. İş arayan varsa arkadaşlar. Gruba gönderilen mesajda Esenyurt'ta düzenlenecek bir etkinlikte mekanın sönük kalmaması ve kalabalık görünmesi için figüran katılımcılara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İşin tanımı ise son derece net bir dille ifade edildi. Bak, yarın saat 14-16 arası. Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece diyor. Mesajı var, bir dakika, mesaja bakalım. Evet, yarın saat 14-16 arası Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece. 13.30'da orada hazır olmanız gerekiyor. Ücret 1500 TL. Güzel. Etkinlik alanında saat 13.30'da hazır bulunulması gerektiği belirtilen ilanda sadece 2 saat sürecek boş boş gezinme mesaisi karşılığında kişilere 1500 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Asgari ücret tutarları göz önüne alındığında, bak editörler direkt geniş kapsamlı bir çalışmaya başlamış. Bu geçici işin getirisi dudak uçuklatıyor. Standart bir asgari ücretlinin tam gün mesaisi karşılığında eline geçen günlük rakam ortalama 800-900 TL bandında seyrederken, bu ilandaki figüranların sadece 2 saat yürüyerek, yürümüyor bile, dikilecek orada ya. Bir de orada mesela ikram mikram olur, onlardan da yiyecekler bak öğrenciler. Öğrenciler için kaçınılmaz bir nimet yani bu. Sadece 2 saat yürüyerek 1500 TL kazanabilir. Eğer bir kişi bu işi standart bir mesai gibi günde 8 saat yapabilseydi, günlük kazancı 6000 TL'yi, aylık kazancı ise asgari ücretin fersah fersah üstünü bulacaktı. 8 saate niye 6000? Ha, şey, araya molayı da sokuşturuyor, tamam. Yok. Kim bu editör, kim bunu yapan? Bizim matematik kötü editör arkadaş. Bence kötü yani. Düzeltiyorum, doğru doğru, ben saati 1500, tam 2 saat 1500, 750 olur. Tabii böyle bir iş yok yani, bu anlık bir durum. Hani orada evet, biraz da anladığımız kadarıyla bu organizasyonu yapanlar bir açılış falan gibi geliyor bana. Ha, biraz da gösteriş meraklısı. Hani kalabalık görünelim yani. Onca para verdik. Nedir buradan 20 kişi gitse? Bir yerde şey vardı biliyorsunuz değil mi? Mevlid grubu. Sosyal medyada onlar da çok popülerdi. Mevlidlere şeyler var mesela. İşte şurada mevlid var arkadaşlar. Tavuklu. Sırf mevlidlere yemek yemeye gidiyorlar. Veya işte şey vardı hani, mesela ağlamalı şeyler var, organizasyonlar var. Gidiyorsun ağlıyorsun orada, onun karşısında bunlar vardı. Bunlar ciddi ciddi vardı yani. Muhtemelen hala da var. Bir ilde, hangi il olduğunu hatırlamıyorum. Şu an böyle bir Facebook sayfası vardı. Orada bu ilanlar paylaşılıyordu. Şu gün şurada şu mevlid var. İşte tavuk döner ayranlı. Organize olup millet mevlid geziyordu karnını doyurmak için.
Bunları da gördük yani biz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz,

Allah! Sever misiniz Zeybe'yi? Yalnız bu İzmirli kızlar üzerine yapılan şarkılarda niye böyle bir bitirim havası oluyor? Denizli kız kızı deniz kokar böyle bak. Efeler mefeler abi. Niye? Bak Sezen Aksu'da da vardı. Sezen Aksu'nun şarkısını bir düşünün. Şu an tam sözleri aklımda değil ama. Onda da öyleydi yani. İşte topuklara yer, topukları yere sert vurur falan. Böyle bir şey yani böyle bir hani bitirim abi. Neden abi yani her yerde hepimiz aynıyız sonuçta baktığın zaman. Çok şey yapmaya gerek yok ben. Çok da şey yapmaya gerek yok. Peki efendim telefonlarda ya da işte telefonlarda da kullanıyoruz da bu arabalarda falan navigasyonları kullanıyoruz. İşimizi de kolaylaştırıyor. Ben en azından kullanıyorum. Ama işte dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bilmediğiniz yollarda giderken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Neden diyecek olursanız bakınız navigasyon yanılttı, dere yatağına uçtu. Zaman zaman böyle şeyler duyuyoruz. Geçmişte de benzer kazalar olmuştu. Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde. Bakınız Bursa trafiğinde yürekleri ağza getiren kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki TG'nin direksiyon başında olduğu otomobil, iddiaya göre navigasyonun rotayı yanlış göstermesiyle bir anda kontrolden çıktı. Şimdi arabaya baktım bir anda şey hani böyle otomatik pilot hani şeyler var ya böyle yeni nesillerde. Bende yok ondan. O yüzden tam olarak bilemiyorum. Tam olarak anlatamıyorum. Hani öyle bir şey mi? Yok araba hatta araç benimkine de benziyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracı refüjdeki güvenli

bariyerlerini adeta bir kağıt gibi parçaladı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bak, dere yatağında yan yatan araçta sıkışan genç sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan TG'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. Çok geçmiş olsun bu kardeşimize öncelikle. Kaza sonrası dere yatağına saplanan otomobil bulunduğu yerden çıkarılmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çağrılan kurtarıcı vinç yardımıyla dere yatağından alınan araç çekiciyle otoparka götürüldü denmiş. Neyse, yani o önemli değil. Önemli olan hani cana bir şey olmasın. Yaralanmış inşallah, çok ciddi bir şey yoktur. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Ama işte bakın, ne olursa olsun, hani teknoloji ne kadar ilerliyor olursa olsun, yine de bir noktada hani %100 güvenmemek gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü farklı farklı yerlerde de benzer kaza haberlerini duyduk. Mesela bir tane tam hatırlamıyorum, Avrupa'da bir yerde, programda da okumuştum ben onu. Amerika'daydı, Amerika olması lazım. Bir araç yani köprü olarak gösteriyor navigasyon orasını. Sürücü gayet normal devam ediyor normal serinde. Ve köprü yok orada. O mesela, o kazada sürücü hayatını kaybetmişti. Hani navigasyonda sonuçta fotoğraf çekerek falan yapmıyor o işleri. Yani fotoğraf da çekiyor ama hani senin gitme durumuna göre mesela o yol kullanılıyorsa bakıyor ki o yapay zeka falan, ha burası tamam aktif diyor. Yol olarak gösterebiliyor ama her ne olursa olsun işte bazen böyle yanlışlıklar da oluşuyor. Aman geçmiş olsun. Tamam, evet, navigasyon önemli, kesinlikle önemli, özellikle bilmediğiniz bir yerde giderken. Önemli ama her ne olursa olsun gözümüz kesinlikle yolda olmalı. Yani navigasyona %100 güvenmekle olmaz. Aman dikkat arkadaşlar, bu uyarımızı yapalım.

Hanımlar, beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Geçelik, yüz yüze bakışalım, hangimiz fotoğraf? Efendim, yılların Serdar Ortaç şarkılarındandır. Güzel de bir düzenleme oldu, severiz de. Şöyle bakıyorum, neler var, neler yok diye. Yani çok şey var da... Hani onlara da böyle değindiğimiz zaman çok tane böyle keyfimiz kaçıyor ondan sonra bir daha. Maalesef yani bir de işin böyle bir tarafı var ne yazık ki. İnsanlığın %90'ının sağ elini kullanmasının nedeni ortaya çıktı diyor. %90 yani ben de o grup içindeyim efendim. Biz sağlakız. Oxford Üniversitesi 41 primat türünü inceledi ve sağ elimizin arkasındaki o iki büyük mucizeyi kanıtladı diyor. Bu da çok enteresan aslında. Mesela bazen ben bunu da düşünürüm. Hani niye sağlak ya da solakız? Niye mesela ikisi eşit değil? Yani tabii ki hani ikisi eşit. Yani biri bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eyvallah, o ayrı bir şey ama. Hani baktığın zaman nedir? Mesela ben sağ elimle işte yazabiliyorum mesela. Ama şu şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Tamam, sağla yazıyorsun. Yorulduktan sonra hemen sol eline alıyorsun kalemi. Mesela bazı futbolcular var. Onlar çok ayrı. Hani genelde böyle solak futbolcular topa iyi vurur. Hani genelde de solaklar başarılıdır değil mi? Öyle. Çünkü şey daha genelde hani ağırlık sağlak olduğu için ters gelir onlara falan filan. Biz mesela bazı futbolcular da hem sağ ayağını kullanır hem sol ayağını kullanır mesela. Onlar hani bulunmaz Hint kumaşı. Hele bir de iyi de kullanıyorsa çok başarılıdır mesela onlar. Ama neden hani solu da mesela sağ gibi kullansak? Ben mesela futbol oynarken bana sağ ayakla. Solla ancak böyle işte paslar maslar böyle veya sıkışırsan hani top vursun gitsin vurdu gitsin. Hani o amaçta daha çok kullanılıyor bende. Dünya nüfusunun neredeyse %90'ının sağ elini kullandığını biliyor muydunuz diyor. Öğrendik şimdi. Çevremizde solakların azınlıkta olması her zaman genetik bir rastlantı gibi görüldü. Ancak Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının imza attığı son araştırma... ...insanlık tarihinin bu en büyük gizemlerinden birini aydınlattı. Sağ elini kullanma eğilimimiz tek bir genden ibaret değil, iki ayak üzerine kalkmamızın ve beynimizin büyümesinin doğrudan bir sonucu diyor Ayda. Yayımlanan araştırmada efendim. Profesör Thomas Püschel liderliğinde yürütülen bu çalışma, insan el tercihiyle ilgili köklü hipotezleri ilk kez tek bir evrimsel çerçevede kanıtlamayı başardı demiş. Oxford ekibi sadece insanları incelemekle kalmadı, maymunlar ve insansı maymunlar da dahil olmak üzere tam 41 farklı türden 2025 primatın kavrama verilerini masaya yatırdı. Beslenmeden alet kullanımına, beyin büyüklüğünden yaşam alanına kadar onlarca değişken gelişmiş bir evrimsel modelle, bu Bayesçi model diyor, analiz edildi. Araştırmada türlerin el eğilimini ölçmek için ortalama el tercihi endeksi adı verilen bir ölçek kullanılmış efendim. Bak primatlar yani şempanzeler, maymunlar neredeyse tamamının bu ortalama el tercihi endeksi değeri sıfıra yakın çıktı. Yani doğada belirgin bir el tercihi yok. İnsanların değeri 0.76 gibi çok güçlü bir sağ el eğilimini gösterdi. İnsanlık tüm primat dünyasında istatistiksel olarak tek bir eli yani sağ eli böylesine ezici çoğunlukla seçen tek tür olarak kayıtlara geçti. Ben seçmedim ki. Bana sorulmadı bu yani böyle bir diyalog geçmedi hiç. Düşün mesela bunlar bir şey. Sağ el mi sol el mi abi sol yaz bana. Sol doldu bu abicim sol doldu. Böyle bir şey yani bak insanlar sağ eli tercih etmiş. Milyonlarca yıl önce insan ataları iki ayak üzerinde yürümeye başladığında kollarından daha uzun bacaklara sahip oldu. Bu değişim elleri yürümek veya dallara tutunmak gibi mekanik bir zorunluluktan kurtararak özgürleştirdi demiş. Hareket yükünden kurtulan eller nesne taşıma, karmaşık aletler yapma ve vücut diliyle iletişim kurma gibi daha profesyonel görevler için evrimsel bir baskıya maruz kaldı diyor. Bu elleri bak yine biz bu hale getirmişiz.
Tamam, çok derinlere girmişler. Bunlar değil mevzu. Ama yine de bak şey yok. Hani yine de kesin bir sonuç olarak görünmüyor. Sadece buradan öğrendiğimiz şey, evet, insanoğlunun %90'ı, insanların %90'ı sağ elini kullanıyor. %10'u solak. Ama sağ el olarak bir şeyler demişler. Tercihi ona vurmuş. Yani bilmiyorum, bu tercihli olan bir şey mi? Pek de böyle o kısım bana çok derin geldi. Yani çok da bilgim olmadığı için bir şey demek istemiyorum ama çok da böyle hani kesin budur demek de yanlış ya. Bilmem kaç yıl insanların ataları sağa tercih etmiş. Tamam, bu ne oluyor şimdi, mesela solu kullananlar şey mi yani? Artist mi? İsyankar mı yani onlar? Atalarına isyan mı etmişler şimdi? Buradan bunu mu çıkartacağız? Dünya geneli sağ elini kullanıyor. Sağ elini, sağ bacağını daha çok. Ama hani keşke şey olsaydı değil mi? Yani ikisi de mesela eşit. Hani yani sağlak solak diye bir şey olmasaydı hayatımızda. Enteresan olurdu. Belki daha keyifli olurdu hatta.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivertli ekibin 4. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

Kübra Oyalama Beni'yle radyonuzdaydı. Çok güzel bir cover oldu. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa ulaşabilirsiniz. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine aklınızda bulunsun ve şimdi Pınar Yüksel radyonuzda aylardan Kasım.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye yanlışsın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin yeni şarkılarıyla. Ve bakınız zaman zaman böyle haberler geliyor karşımıza. Bir gecede milyarder olmak. Ama böyle piyango falan filan değil. Yanlışlıkla hesabınıza yatan devasa paralardan bahsediyoruz. Hep de böyle bir beklenti içindeyiz değil mi acaba yatsa ne yaparız diye. Olmuyor efendim, bize denk gelmiyor öyle. Benim bir kere tam oluyordu, banka engellemiş. Ne kadar olduğunu bilmiyorum yani, yıllar önce öyle banka aradı. Mahmut Bey işte hesabınıza bir para geliyor diye. Dedim gelsin. Yani gelene gitme diyeceğiz şu dakikada. Dediler hani bu aralar böyle beklediğiniz bir ödeme var mı? Dedim oluyor yani. Yaptığımız işlerden güçlerden. Ama biraz dedi fazla böyle bir ödeme. Dedim ne kadar? Söylemedi. Orada hatta arayan çalışanı bayağı ikna etmeye çalıştım yani. Ben dedim bak söz aramızda, hani bu sır olarak kalacak. Yıllar önce söylemedi yani. Böyle nereden? Adana'dan bir yerden. Bir fabrikadan para geliyormuş. Dedim niye engelliyorsun? Bırak gelsin. Bırak yani. Öyle bir şey olacak. Tam ne kadar rakamı bilmiyorum yani. Benim zaman zaman böyle haberler geliyor işte. Atıyorum birinin hesabına bilmem kaç yıllık maaşı falan yatıyor. Böyle ortalık karışıyor falan. Genelde yurt dışında oluyor bunlar. Dünyada oluyor yani. Yine benzer bir haber ama çok enteresan. Bir gecede milyarder olunca bankaya dava açtı. Şimdi aklımıza ilk gelen şu oluyor değil mi? Arkadaş nasıl böyle bir hata yaparsınız ya, bu kadar para yatırırsınız diye. Hani benim ruh sağlığımı bozdunuz deyip bankaya dava açıyorsun. Mantıklı. Bak çok mantıksız değil yani, evet doğru. Benim psikolojim bozuldu birdenbire hesabımda o kadar parayı görünce. Hayat dengem şaştı. Brezilya'da hesabına yanlışlıkla yatan 131 milyon reali iade eden sürücü bankadan %10 ödül ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. %10 ödül. Ne kadar tutuyor ki bu? Şöyle yapsak dur ama şimdi uğraşamayacağım. Bir bakın bakalım 131 milyon real ne kadar ediyor efendim? Onun %10'unu ödül olarak istiyor. Madem böyle bir hata yaptınız %10'unu bırakın ve bir de manevi tazminat davası açıyor. Hani ben bundan az önce söyleyeyim yani, ben ruh sağlığım bozuldu. Brezilya'da efendim Palmas kentinde yaşayan sürücü Antonio Pereira do Nascimento dijital bankacılık uygulamasını açtığında gözlerine inanamadı. 20 yılı aşkın süredir müşterisi olduğu bankadaki hesabında normalde 227 real dururken bakiye bir anda 131 milyon 870 bin reale. Ha bak yazmışlar yani ortalama 1 milyar. 1 milyarı biraz geçiyor. TL'ye çıkmış efendim. İyi. Güzel para. 1 milyar bak, 1000 liradan falan bahsetmiyoruz ha, milyon da değil. 4 çocuk babası ve 14 torun sahibi Nascimento parayı harcamak yerine bankayla iletişime geçerek tamamını iade etti. Yani doğrusu bu tabii. Zaten iade etmesen de onlar bir süre sonra alıyor. Ya o an hani hemen parayı çekip çekebiliyorsan, ki hepsini bir anda çekmen imkansız da. Çekebildiğini alıp kaybolacaksın. Şöyle açıklamış olayı: hayatımda hiç böyle bir para görmedim ve hayatım boyunca da göremezdim. Ancak piyangoyu kazanırsam olur ki piyangoda oynamam. Bu yüzden çok zor demiş. Nascimento parayı iade ettikten sonra hayatı kolaylaşmak yerine zorlaştı. Olayı duyan insanlar evinin önünde beklemeye başladı. Ha bir de bu var. Abi hepsini iade etmemişsindir sen. Ben bir kısmı vardır. Bizim de işte ihtiyaçlar var. Çocuğun düğünü olacak. Ya vallahi hepsini verdim. Bak dekon da ya yapma güzel abi. Bizi bari yeme. Bu vardır mutlaka yani. İnsanlar evinin önünde beklemeye başladı. Banka şube müdürü ise Nascimento'ya psikolojik baskı uyguladı. Niye? Üstelik banka dürüstlüğüne karşılık hesabından aylık 70 real iletişim ücreti kesmeye başladı. Banka, ben size şunu söyleyeyim, kaşınmış. Adam parayı iade edecek ama bunlar şey, o zaman madem iade edeceksin bir de sana biz şöyle bir kitleme yapalım deyip. Nascimento bu duruma tepki göstererek bana ait olmayan bir parayı iade etmek için bankayla tam da bu yüzden iletişime geçmişsin dedi.
Olay Brezilya genelinde büyük yankı uyandırmış. Bakınız, Nascimento avukatları aracılığıyla Bradesco Bankası'na dava açtı. Brezilya Medeni Kanunu'nda bulunan Brezilya Medeni Kanunu'ndaki bulunan eşyaların iadesi maddesine dayanarak iade ettiği paranın %10'unu, yani 13 milyon 187 bin real, yani işte 120 milyon gibi, 120 milyon TL gibi ödül alarak talep etti. Banka yönetiminin kendisine uyguladığı baskı ve haksız ücret kesintisi nedeniyle bir de 150 bin real, yani o da 1,5 milyona yakın bir para, manevi tazminat istiyor. Dava geleneksel bulunan eşya hukukunun dijital bankacılık alanına uyarlanıp uyarlanamayacağını sınadığı için Brezilya hukuk çevrelerince emsal niteliğinde değerlendirilmiş. Mahkeme 6. Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim Augusto Moreira Maia, tanıkların dinlenmesine gerek görmeden mevcut dosya üzerinden erken karar aşamasına geçilmesini hükmetti. Savunma tarafı bu karara itiraz ederek mahkemeden netleştirmeye talep etti. Dava talebin yanıtlanmasını bekliyormuş dava. Yani olmayacak gibi görünen adamı hissediyor ama. Yani belki bir kısım böyle, yani ucundan belki bir şeyler tutturabilirse, ama diğer taraftan yani bankanın yaptığı da arkadaş, adam sana senin yanlışlıkla yatırdığın parayı iade etmeye çalışıyor. Sen bir de ondan ekstradan bir hesap işlemi, yani bir de bunun üzerine gidiyorsun yani. Neyse, hani inşallah bir şeyler alır. Yani bulunan para olarak, bulunan eşya olarak değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi bilemiyoruz. Şu aşamada biraz zor gibi görünüyor ama. Tamam, %10 olmasa da bari %5 en azından. Hani o da işe yarar.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Sertab Erener Farzet radyonuzdaydı. Efendim. Şimdi bu yaz sıcak bir yaz olacak. Yani şu anda oluyor da daha da sıcak olacak. Emre Altun şarkısında söylediği gibi. Bak Avrupa'da da zaman zaman uyarılar geliyor. Bu sefer İsviçre'de efendim üst düzey uyarı verildi. İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Haziran ayında Avrupa'da bazı ülkeler 40 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Şimdi muhtemelen İsviçre'de falan pek 40 derece görülmemişler herhalde. Birazcık daha böyle bir soğuk taraflarda yani. Daire, İsviçre'nin büyük bölümünde etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına karşı uyarı yayımladı. Kurumun açıklamasında hafta boyunca ülke genelinde aşırı sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği belirtilirken, birçok bölgede 4 seviyeli sistemde 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısının geçerli olacağı kaydedilmiş. Öte yandan bak Avrupa'ya da yine uyarılar var. Avrupa'nın birçok bölgesinde yaz sıcaklıklarının etkisini arttırdığı bir dönemde gelen uyarının özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışanlar için önem taşıdığı belirtiliyor. İspanya'nın kuzeyi için turuncu uyarı yapılırken işte Sevilla, Zaragoza dahil bazı şehirler için hafta boyunca sıcaklıkların 40 derecelere dayanacağı aktarıldı. Benzer uyarılar Portekiz ve İtalya dahil birçok Avrupa ülkesi için de yapıldı. Biz arkadaşlara hemen birkaç tavsiyede bulunalım. Efendim bu gibi sıcaklıklarda yapılacak en güzel aktiviteler banka ziyaretleri. Banka şubeleri genelde serin oluyor. Efendim marketler ama daha çok böyle büyük marketler diyelim biz ona. Yani onlar böyle uzun uzun turlar atabilirsiniz. Ama banka şubeleri fikstir yani. Hani normalde bu gibi havalarda özellikle mesela çarşıya çıktınız diyelim geziyorsunuz falan. Bu gibi havalarda çok sıcak havalarda ATM'den para çekmek yerine ya da ATM'den ya da internet bankacılığından halledebileceğimiz bir işi biz sırada şubede uzun kuyruk bekleyerek yapabiliyoruz. Sıkıntı da yaşamıyoruz. Bir şikayetimiz de olmuyor yani bu konuda. Avrupalılar bu sıcaklıkları görmediler. Yani bu şekilde görmediler. Biz alışığız. Bir de böyle gölgelik bulabilirsen. Gölgelik işte o sıkıntı. İşte onları biz maalesef canını okuyoruz gölgelikleri. Böyle güzelim ağaçlar falan. Yani onların verdiği o gölge tadı hiçbir gölgelikte olmuyor. Yani doğal olanı bozmamamız gerekiyor. İşte onlara falan da böyle bir dikkat edebilirsek altları falan işe yarıyor yani sıcak saatlerde. Tabii en güzeli imkanı olan evinden çıkmasın. Mecbur kalmadıkça. Burada mesela yaş söylenir işte 65 yaş ve üstü denir. Kronik rahatsızlığı olanlar denir. Hamile kadınlar denir. Çocuklar denir ama bu gibi sıcak havalar yani bu kadar sıcaklığın rekorlara çıktığı zamanlarda hani imkanı olanın evinde kalmasında fayda var tabii. Onu biz de yaşayacağız. Temmuz, Ağustos mesela. Temmuz sonu Ağustos gibi falan. Özellikle bizde de sıcaklıkların bir hayli rekor seviyelere geleceği bekleniyor.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namucunay muhabbet devam ediyor. Nilsu adam olamadık radyonuzdaydı. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, Tuğba Yurt radyonuzda. Yine sev yine.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bu neymiş? Telefonun çekmediği odalar için yeni çözüm diyor. E tamam, diğer odaya geçiver. Bu da enteresan bir şeydir ama kötü bir şeydir de yani. Ben hani bende böyle bir şey yok. Benim her odada çekiyor ama mesela bazı arkadaşlarımızda falan oluyor. Yani evde telefonla konuşması bazen işkence haline geliyor. Mesela eskiden bu gibi sorunu yaşadığımız zaman yıllar önce bu sorunu biz kulaklıklarla aşıyorduk. Yani telefon görüşmesi yapacağın zaman telefonu böyle evin bazı noktalarında hani daha iyi çeker ya. Gider orada bırakırsın. Kulaklıkla konuşursun bir daha yani. İşte Bluetooth kulakla falan filan. Şimdi teknoloji gelişti bakın. Duvarlara özel paneller yerleştirilecek. Ya o kadar da bilmiyorum hani yapılmalı mı? Abi bırak işte çekmiyor yani. Az iletişim çok huzur. Geleceğin 6G ağlarının önündeki en büyük engellerden biri olan sinyal kör noktaları için dikkat çekici bir çözüm geliştirildi. Finlandiya'da efendim araştırmacılar elektrik tüketmeden çalışan ve 3D yazıcıyla üretilebilen özel paneller tasarlamış. Metakristal adı verilen bu paneller radyo sinyallerini duvarların... Ha radyoysa olur. Hani tam çekmiyorsa falan olur yani o. Radyo sinyallerini duvarların, köşelerin ve diğer engellerin tarafında, etrafından yönlendirerek kapsama alanını genişletmeyi amaçlıyor. Abi yani çekmiyorsa git tamam onu şeye söyleyin. Nedir o, hangi GSM operatörü ise demek ki o bölgede bir sorun var. Oraya bir verici takıversin. Tabii onlarda da hani bir takım kısıtlamalar falan filan var ama şimdi böyle onu oradan o duvara bunu yapıştır. Bunu buradan bu duvara bunu yapıştır falan filan bir anten koyuversin oraya. Yani belli ya çukurda kalıyor biraz ya ne bileyim hani şeye ters geliyor. Binalar falan var ekstradan bir şey oluyor yani. 6G teknolojisini kullanacağı yüksek frekanslı sinyaller mevcut mobil ağlara göre çok daha yüksek veri hızları sunabilecek. O da arkadaş bak şimdi 5G kullanıyoruz onun da ayrı bir derdi var. Patır kütür düşüyor fotolar. Şimdi mesela Instagram'ı açıyorsun diyelim açtın. Paldır küldür orada işte videolar hızlıca indirdiği için patada küteli dönmeye başlıyor. Hal böyle olunca da olan bizim kotalar oluyor yalnız. Ancak bu sinyallerin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Beton duvarlar, kalabalık ortamlar ve çeşitli fiziksel engeller sinyali büyük ölçüde zayıflatabiliyor. Bu nedenle günümüzde kör noktaları ortadan kaldırmak için ek baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve enerji tüketen elektronik sistemler kullanılıyor. Tamam bunu da işte bırak o GSM operatörü düşünsün canım Allah'ım. Araştırmacıların geliştirdiği metakristal panellerse tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Elektronik devreler veya harici güç kaynakları kullanmayan paneller, iç yapılarındaki özel geometriler sayesinde radyo dalgalarının yönünü değiştiriyor. Oraya çarpıyor, oradan oraya çarpıyor falan filan. Hop odaya geliyor. Böylece sinyal normalde ulaşamayacağı noktalara yönlendirilebiliyor. Panellerin duvarlara, tavanlara ya da mobilyalara yerleştirmesi planlanıyor denmiş. Evin her tarafında, salonda falan böyle duvarlarla geziyorsun. Panellerle yani duvarlarda. Maliyeti gelen...
1: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
2: Dedince sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlerin sultanı, insin ve cinnin peygamberi ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn olan, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Mevlam şu mübarek cuma günü hürmetine cümle geçmişlerimize başta annelerimizden, babalarımızdan, eşlerimizden, çocuklarımızdan, akrabayı taallukatımızdan, cemaatimizden, hocalarımızdan, öğretmenlerimizden, talebelerimizden, ahirete irtihal edenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hastalarımız var. Evimizde, aramızda, şu anda hastanede ameliyat sırası bekleyen, organ bekleyen, yoğun bakımda olan, makineye bağlı olan, kaza geçirmiş kardeşlerimiz var. Rabbim cümlesine şafi ismi hürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin her ne sıkıntıları varsa maddi, manevi, ailevi, Rabbim onları def-i ref eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin Yüce Mevlam. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu, sağlığımızı, sıhhatimizi Rabbim daim eylesin. Vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı kıyamete kadar payidar ve bahtiyar eylesin. Belki şu saatlerde bile başlarına bombalar yağan, başta Filistinli, Gazze'li, Lübnanlı kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlum ve mağdur kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Onlara yardıma bizleri vesile eylesin. Hiçbir ahlaki ve insani ilke tanımadan, kadın, çocuk, yaşlı demeden, ambulans, araba demeden, okul, hastane demeden bombalayan, katleden Siyonist Yahudi'yi, zalim Yahudi'yi ve onun işbirlikçilerini Rabbim kahri perişan eylesin. Vatanımızı, milletimizi Rabbim her türlü arazi ve semavi afetlerden, her türlü beladan, musibetlerden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, bizleri insan olarak yaratan, insanlık temelinde kardeş olarak yaratan Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bize kardeşliği öğreten, bize gerçek manada İslam kardeşliğinin ne olduğunu öğreten, bizi kardeş kılan, bizi kardeş yapan, bizi hak bağıyla birbirimize bağlayan, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar salat ve selam etsek azdır. Mümin olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için, kalbimizde iman gibi bir cevher taşıdığımız için ve bizi mümin olarak yan yana, omuz omuza dizen, huzurunda kıyama, rüküye, secdeye durduran Rabbimize ne kadar şükretsek, gerçek manada şükrümüzü ifa etmiş olamayız. Allah Celle Celaluhu insanı yarattı ve insanı yeryüzüne halife olarak gönderdiğini, halife olarak yarattığını, bütün mahlukatın en şereflisi olarak yarattığını, en keremlisi olarak yarattığını birçok ayet-i kerimede beyan buyuruyor. İnsan, yeryüzünü imar ve inşa ile sorumlu olan, huzur ve barışın tesisinden sorumlu olan insan. Allah Celle Celaluhu insanı kan döksünler diye değil, zulmetsinler diye değil, birbirinin hakkına, hukukuna tecavüz etsinler diye değil, sadece ve sadece bana iman etsinler, bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler, nefislerinin ve şeytanın adımlarını takip etmesinler, yeryüzünde cenneti de sağlasınlar, ahireti de garanti etsinler diye insanı yarattı. Bu manada biz yaratıcı eksenli bir insan kardeşliğiyle bu dünyaya geldik. Evvel emirde yaratıcı eksenli bir insan kardeşliğiyle Allah Celle Celaluhu bizi aynı hamurdan, aynı çamurdan, aynı topraktan, aynı özden yarattı. Aynı anneden, aynı babadan, Adem ve Havva'dan yarattı bizleri. Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresi'nde öyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühennâsü innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cehalnâkum şuûban ve kabâile müteârafû. İlâ âhiril âyâsadakallâhul azîm. Ey insanlar, temelde, özde, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Min zekerin ve unsâ. Ve cehalnâkum şuûban ve kabâile. Sizi kabilelere, boylara, şubelere, milletlere, kavimlere ayırdık ki لِتَعَارَفُ birbirinizin cenginden, dilinden, ırkından, soyundan, sofundan, adetinden, geleneğinden, göreneğinden birbirinizi tanıyın diyerek, birbirinizin güzelliklerinden istifade edin diyerek, birbirinizin hayırlı yönlerinden istifade edin diyerek, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Yaratılış gayesini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede açık bir şekilde beyan ediyor. Sizin yaratılma gayeniz tabii ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri hiçbir maksat ve gaye için değil, sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Ama insanlığın temelde haklarından bir tanesi yaratıcı eksenli bir kardeşlikle dünyaya gelmiş olması. Beyazlı siyahı, kuzeylisi güneylisi, doğrusu batılısı haliyle temelde insan olmak açısından Hazreti Adem'den de Hazreti Havva'dan dünyaya gelmiştir. Ama daha sonra tabi tevhid akidesiyle başlayan, bir olan Allah'a davet ile başlayan süreçler Allah'ı unutmakla, Allah'ı inkar etmekle, puta tapmakla, Allah'a şirk koşmakla devam etmiş. Bütün peygamberler, gönderilen bütün peygamberler temelde unutulan Allah'ın yaratırken inşa etmiş olduğu insanlık temelindeki kardeşliği aslında inşa etmek için gelmişlerdi. Unutulan kardeşliği inşa etmek için gelmişlerdi bütün peygamberler. O evvel emirde Allah'a iman, gönderilen kitaba iman, peygambere iman, Allah'a şirk koşmama ve kardeşlik temelinde bir dünya inşa etme adına gelmişlerdir bütün peygamberler. Tabi Kur'an-ı Kerim'imizin başında hemen Bakara suresinin başında Allah Celle Celaluhu insanları iman bakımından üç sınıfa ayırması da öyle tesadüf değil. Ey bu Kur'an'ı, bu kitabı okuyan insan, bil ki bak iman bakımından insanlar üçe ayrılır. Şunlar şunlar şunlar müminlerdir. Elif la mim zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi ve yuqimuna s-salata ve mimma razaqnahum yunfikun. Bak şunlar müminlerdir, şunlar Müslümanlardır. İnananların vasıflarını Allah Celle Celaluhu sayıyor. Hemen Bakara suresinin ikinci sayfasında Allah kafirlerden bahsediyor. Diyor ki bak dikkat buyur ey Kur'an'ı açan, ey Kur'an'ı okuyan, ey Kur'an'ı öğrenmeye çalışan, ey Kur'an ile amel etmeye çalışan mümin, Müslüman. Bak Müslümanlar bunlardırlar, bunlardır. Kafirler de böyle böylelerdir. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için, kan dökmek için, onlar yeryüzünü ifsad etmek için, ekini ve nesli bozmak için vardırlar onlar. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı, kâlû innemâ nehnü müslihûn, elâ innehum humül müfsidûne ve lâ kelle yeşûrû. Onlara sorsam, niye böyle yapıyorsunuz, niye kan döküyorsunuz, niye savaş çıkarıyorsunuz, niye insanların yer üstü yer altı zenginliklerini sömürüyorsunuz, insanları köle olarak çalıştırıyorsunuz desem, derler ki biz ıslah edicileriz, biz düzeltmeye gittik, biz barış götürdük, biz huzur götürdük, biz demokrasi götürdük, biz zalimden kurtardık derler ama asıl zalimler kendileridir der Allah Celle Celaluhu. Kafirleri iyi tanıyın diyor Allah. Ve devam eden ayet-i kerimelerde Bakara suresinin neredeyse 20 küsur ayeti müminlerden, kafirlerden ve sonunda da müşriklerden bahsediyor. İki yüzlüdür onlar. Ne yaptıklarını bilemezsiniz. Onlar haliyle sizden görünürler ama sizin huzurunuzu bozmak için, biraz sonra ifade edeceğim daha geniş manada, sizi birbirinize düşürmek için, kardeşliğinizi bozmak için, kardeşlik bağlarınızı koparmak için vardır onlar. Sizin içinizdedir onlar, sizden gözükür onlar. Barış elçisidir onlar. Onlar yardımseverdirler onlar. Onlar haliyle görünürde kurtarmak için, huzur için, barış için, yardım için bulunurlar ama asıl gayeleri ve maksatları müminler arasında müminlik bağlarını koparmak için vardır onlar. müminleri birbirlerine düşürmek için vardır onlar. Müslümanların arasını açmak için vardır onlar. Haliyle Allah Celle Celaluhu temelde yaratıcı eksenli, yaratıcı bir temelde kardeşlikle insanlığı yaratmış ama tabi Rabbimizin muradı, Rabbimizin gayesi, Rabbimizin istediği çok farklı. İnsan tercihi doğrultusunda Rabb'e iman eder, Rabb'e ibadet eder veya Rabb'i inkar eder. Bu dünya imtihan dünyası. Onun için Allah Celle Celaluhu bizim aynı zamanda karşı tarafı da iyi tanımamızı bizden istiyor. İyi tanı diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in başında Allah daha henüz ibadetleri sıralamadan önce ey bu Kur'an'ı bu şüphe götürmeyen, içerisinde şüphe olmayan Kur'an'ı okuyan kişi iyi tanı. İnanç bakımından, itikat bakımından insanları iyi tanı. İşte Hucurat suresinde Yüce Rabbimiz bize biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, kabilelere, kavimlere, soylara, beylere ayırdık ki birbirinizi iyi tanıyasınız diye. لِتَعَارَفُ ve birbirinizin insan temelinde, insan temelinde hakkınıza, hukukunuza riayet etmeniz için biz sizi yarattık. Bütün dinlerin temelinde ne vardır? Bütün dinlerin temelinde canın dokunulmazlığı vardır. Malın dokunulmazlığı vardır, kanın dokunulmazlığı vardır, ırzın, namusun dokunulmazlığı vardır, haysiyetin, onurun, şerefin dokunulmazlığı vardır, bütün inançlarda. İşte Yahudilerin Hazreti Musa'ya verilen 10 emrinde, o tablette Allah Celle Celaluhu öldürmeyeceksin diyor. Ama öldürüyor. Çalmayacaksın diyor ama çalıyor. Zina etmeyeceksin diyor ama zina yapıyor. Bütün dinlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, haliyle bizim son dinimiz İslam'da bütün ana temel unsurlar, ana umdeler bunun üzerine inşa edilmiştir. Temelde Rabbimiz bunu istiyor. Böyle bir kardeşliğimiz varken Rabbim özelde de, güzelde de demiş ki evet insanlar yaratılış menbaı itibariyle, kaynağı itibariyle, Hazreti Adem'den ve Hazreti Havva'dan olma itibariyle aynı özel, aynı topraktan, aynı havadan, aynı mayadan olmak itibariyle kardeştir ama daha özelde, daha güzelde innemel mu'minune ihvetun demiş. Müminler ancak ve ancak kardeştirler. İkincisi bizi din-i mübini İslam'da kardeş kılan Rabbimiz, din-i mübini İslam'da bizi kardeş kılan, İslam temelinde, İslam faydasında bizi kardeş kılan Rabbimiz, haliyle bizim aynı inancı, aynı itikada, aynı Allah'a, aynı Peygamber'e inanmamız itibariyle kardeş olduğumuzu bize ifade ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar, siz ancak ve ancak Rabbin size tanımış olduğu bir hak ile, Rabbin bağlamış olduğu bir hak bağı ile kardeşsiniz buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. İnnemel müminun ihvetun. O zaman feaslihu beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasında bu kardeşliğe halel getirecek, bu kardeşliği koparacak, bu kardeşlik bağlarını zayıflatacak olan ne varsa onları ıslah yoluna gidin. Feaslihu. Onları düzeltme yoluna gidin. Çünkü Rabbimizin müminlerden, Müslümanlardan istediği bu kardeşlik bağları zayıfladığı zaman, bu kardeşlik bağları koptuğu zaman bir tesbihin taneleri gibi tarumar olacağımızı, dağılacağımızı ve bir ateş çukurunun kenarında sanki yuvarlanmayı bekleyen bir taş gibi tehlikeli bir hayat süreceğimizi beyan ediyor. Başka bir ayet-i kerimede. وَاَتَسِمُوا بِحَبْزِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın kerim olan kitabı etrafında toplanın. Allah'ın kerim olan kitabına sarılın. Ana umdeniz, ana kaynağınız, yegane kaynağınız, kurtuluş reçeteniz o olsun. Eğer bu paydada buluşursanız, bu paydada birbirinizi kardeş olarak görürseniz, talih meselelerinizi, küçük meselelerinizi eğer büyütmezseniz, o zaman siz sağlam, kopmaz bir ipe bağlanmış olursunuz. وَاَتَسِمُوا بِحَبِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayrılmayın, dağılmayın, kopmayın. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Celle Celaluhu, gerçek manada İslam kardeşliğiyle birbirine bağlı olan insanları, Allah sizin kalbinizi birbirinize ısındırdı, siz o rahmet sayesinde Müslüman oldunuz. Eğer öyle olmasaydı, siz bir çukurun, ateş çukurunun kenarında tehlikede hayat yaşayan bir toplum, bir insan gibi olurdunuz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْغَذَكُمْ مِنْهَا. Allah sizi kurtardı oradan. Demek ki gerçek manada İslam bağıyla bağlı olmayan milletler bugün geldiğimiz noktayı İslam coğrafyası olarak düşündüğümüzde, İslam medeniyeti coğrafyası olarak düşündüğümüzde hemen böyle ateş çukuruna düşebilecek bir konumda mıyız, değil miyiz? Evet, öyleyiz. Hemen ateş çukuruna düşebilecek bir konumdayız. O zaman bunun sebebi ne? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, eğer siz bu iman bağıyla bağlı olan müminler olmazsanız, aynı Allah'a iman eden, aynı peygambere iman eden, aynı Allah'ın huzurunda kıyama duran, el bağlayan, secdeye varan, aynı Kur'an'a iman eden, aynı Kabe'ye yönelen insanlar olarak bu bağınızı kuvvetlendirmezseniz, her an ve her an siz ateş çukuruna düşecek ateşin kenarında uyuyan bir millet gibi olursunuz. Öyle miyiz, öyleyiz. Hemen ateş çukuruna düşebilecek bir konumdayız. Birisi şöyle kuvvetli bir rüzgar esse, birisi şöyle dokunsa, birisi küçük bir fitne çıkarsa, birisi bizim tali meselelerimizi, arazi meselelerimizi, küçük sorunlarımızı büyükse veya işte küçük bir kıvılcım çaksa, ateş çukuruna düşecek bir konumdayız. Niye? Çünkü kardeşlik bağlarını ihlal ettiğimizden dolayı, birbirimizin hukukunu ihlal ettiğimizden dolayı, birbirimizin hukukuna gerçek manada saygı duymadığımızdan dolayı. İşte ikincisi, bizi dinimi bir İslam kaynağıyla temelinde bir araya getiren Rabbimiz bizden müminlerin bir olmasını istiyor. Beraber olmasını istiyor, güçlü olmasını istiyor. Haliyle arazi olan, geçici olan, bir takım intisaplarımız olabilir, bir takım illiyetlerimiz olabilir, bağımız olabilir. Ailemiz, soyumuz, sopumuz, mezhebimiz, meşrebimiz, ideolojik bağlantılarımız olabilir. Ama bunlar asla ve kat'a iman bağıyla bizi kardeş bağıyla bağlayan, kalıcı ve sürekli olan bir gayenin önüne geçmemeli. Bir gayenin önüne geçmemeli. Evet, arazi sebeplerimiz olabilir. Doğru olabiliriz, batılı olabiliriz, kuzeyli, güneyli olabiliriz, siyah beyaz olabiliriz. Arap olabiliriz, Acem olabiliriz, Türk oluruz, Kürt oluruz, Sünni oluruz, Çerkez oluruz, Abaza oluruz, ne olursak olalım. Bunlar haliyle bizim arazi ve küçük olan intisaplarımız. Asıl büyük intisabımız ne? Mensubiyetimiz ne? Biz dinde kardeşiz. Biz İslam kardeşiyiz. Biz Müslüman kardeşiz. Allah diyor ki bu bağı ben koydum. Bu bağı ben koydum. Sıla-i Rahim diyoruz. Sıla-i Rahim. Rahim, Rahman sıfatından gelir. Sıla-i Rahim'i kuvvetli tutan, aynı zamanda Allah ile bağını kuvvetlendirmiş olur. Sıla-i Rahim'i akraba ziyaretini, büyük ziyaretini koparan, yakınlarıyla bağını koparan Allah ile bağını koparmış olur. Bakın Sıla-i Rahim, Rahman, Rahman'ın bağladığı bir bağ. İşte İslam bağı da, Müslümanlık bağı da bizi ezeli yapan, bizi ebedi yapan, bizi gerçek manada mümin yapan, gerçek manada bizi Müslüman yapan, gerçek manada aile yapan, gerçek manada millet yapan, gerçek manada ümmet yapan bağlardır. Bugün İslam coğrafyasına baktığımız zaman, İlim ve irfan, medeniyet coğrafyamıza baktığımız zaman, bugün ilim, irfan, medeniyet coğrafyamızın gözyaşı ve kan coğrafyası olmasının altında yatan temel ilke, ferden ferda, millet ve ümmet olarak kardeşlik hukukunu gerçek manada koruyamadığımızdan dolayıdır. Evet, gerçek manada koruyamadığımızdan dolayıdır. Çünkü biz geri geldiğimiz zaman soyumuzu, sopumuzu, sülalemizi, mezhebimizi, meşrebimizi, ideolojik bağlantılarımızı ne yapıyoruz? Kişileştirerek, somutlaştırarak onu Müslüman bağımızın, Müslüman kimliğimizin, hak bağımızın önüne geçiriyoruz. Allah muhafaza buyursun, o zaman da hemen bugün canımızı yakan, bugün kanımızı akıtan terör örgütlerinin yaptığı gibi işte bir DAEŞ'in, bir IŞİD'in, bir adına olursa olsun terör örgütlerinin yaptığı gibi Allah muhafaza buyursun bugün hemen karşımızdakini incitmeyi, kırmayı bırakın. Allah muhafaza buyursun hemen yeri geldiği zaman tekfir etme noktasına düşüyoruz. Tekfir ediyoruz. Ne demek tekfir etme? Hemen kafirlikle itham ediyoruz. Niye? Çünkü benim mezhebimden değil, benim meşrebimden değil, benim soyumdan değil, benim işte derneğimden değil, benim sendikamdan değil, benim partimden değil, beni desteklemedi, benden tarafı değil diyerek ne yapıyoruz? Allah muhafaza buyursun, hemen tekfir ediyoruz. Hemen tekfir ediyoruz. Ayrıldı mı? Gitti mi? Ya seni gidi işte bire kafir, seni gidi bire Allahsız haşa ve kella. İşte bugün Müslümanların bölük pörçük olmasının, bugün Müslümanların iki yakasının bir araya gelmemesinin, bugün Müslümanların hakikaten ızdırabının, derdinin yegane kaynağı, biz gerçek manada İslam bağıyla olan bağlarımızı ve kardeşlik bağlarımızı zayıflattık ve kopattık. Eğer gerçek manada millet olarak, ümmet olarak, alemi İslam olarak, Allah'ın bize tanımış olduğu hakiki bağ gerçek manada aramızda sıkı sıkıya olsaydı bugün Filistin öyle olur muydu? Bugün Lübnan öyle olur muydu? Bugün birilerinin bizim dilimize pelensek yaptığı, bugün bizim dilimize tesbih yaptığı Orta Doğu, Uzak Doğu, komşumuz, biz, Suriye biziz, Şam biziz, Halep biziz, Yemen biziz, Afrika biziz, Somali biziz, Endülüs biziz. Ama birileri 10 bin kilometre ötelerden kendisine göre olan uzak diyarları bizim dilimize kelesek yaptı, tesbih yaptı. Bizim için de uzak oldu, bize düşman oldu. Tali meselelerimizi, küçük meselelerimizi, küçük aidiyatlarımızı büyük hedefin önüne koyarak orayı görünmez yaptık. Düşmanımız dedik. Arapları yıllardır düşman ettik. Başka milletleri hep dışladık. Başka milletleri görmez ettik. Kürt dedik, Çerkez dedik, Laz dedik. Sünni ise Alevi dedik, Alevi ise Sünni dedik. Doğulu dedik, Batılı dedik, Kuzeyli, Güneyli dedik. Haliyle kardeşlerin arasına şeytan girdi. İşte biz gerçek manada Rabbimizin bize tanımış olduğu o İslam bağını, o iman bağını, o kardeşlik bağını kopardığımız için kafir açığımızı çok iyi biliyor. Zalim bizim zayıf noktamızı çok iyi biliyor. İşte onun için yeri geldiği zaman demokrasi adına, yeri geldiği zaman barış adına, yeri geldiği zaman insanlık adına, yeri geldiği zaman hümanizm adına bizim aramızı açmak, bizi birbirimize düşürmek, biri bizi birbirimizden uzaklaştırmak, yani bir yumruğun parmaklarını açmak gibi bizi güçsüz düşürmek adına her türlü yolu deniyorlar. Her türlü yolu deniyorlar. O zaman bizim tekrar Allah'ın bize tanımış olduğu iman bağıyla, İslam bağıyla, kardeş olduğumuz bilinci ve şuuruyla bu bağlarımızı daha nasıl kuvvetlendiririz, nasıl güzel kardeşlik oluştururuz, bunun hedeflerini, yollarını aramamız lazım. Bunun yollarını aramamız lazım. Yeni bir kardeşlik seferberliği oluşturmamız lazım. Yıkılan köprüleri, kopan bağları tekrar inşa etme adına biz neler yapabiliriz, onun yollarını tekrar aramamız lazım. Kırılan kalpleri tekrar onarmamız lazım. Yıkılan köprüleri tekrar onarmamız lazım. Attığımız, kaybettiğimiz değerlerimizi tekrar bulmamız lazım. Çünkü biz necip bir milletiz. Biz Türkiye özelinde, Türk milleti özelinde necip bir milletiz. Evet, biz milletiz. Bu millet aynı zamanda ümmete öncülük edecek bir millet. ümmete öncülük edecek bu milletin, bu lokomotifin sağlam olması lazım. Bugün kardeşliğe her zamankinden daha fazla muhtacız. Bugün birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha muhtacız. Bugün kırılan kalpleri onarmaya ve kalp incitmemeye her zamankinden daha muhtacız. Yunus'umuzun dediği gibi, gelin kardeş olalım, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Erzurumlu Anvarlı Efe Hazret, Allah onlardan razı olsun, şöyle diyor bir beytinde: Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esir-i gurbeti nalan olan insanı incitme. Tariki aşkta bir çareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ne kadar güzel söylemişler. Ne kadar güzel söylemişler. Rahman'ın nazargahı olan kalp, Allah'ın nazargahı olan kalp, Kabe ile eşleş olan, Kabe ile paydaş olan kalp, imanın merkezi olan kalp, kırıldığı zaman Allah gücendirilmiş olur. Kırıldığı zaman annemizden, babamızdan, büyüklerimizden başlayarak bir müminin kırılan kalbi Kabe'nin yıkılmasından daha şiddettir bizim inancımıza göre. Onun için kalp incitmekten, kalp kırmaktan, gönül kırmaktan büyüklerimiz çok sakındırmışlar. Hazreti Mevlana Hazretlerini anlamakta güçlük çeken birisi bir mektup yazmış, güya hizaya getirecek, güya ders verecek. Demiş ki, duydum ki, Mevlana Hazretlerini yazıyor, duydum ki sen demişsin ki ne olursan ol yine gel. Mecusi de olsan, putperest olsan, ateist olsan, 100 defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel demişsin. Bu ne cüret? Öyle diyor. Bu ne cüret? İslam'ın bir izzeti, bir şerefi, bir haysiyeti yok mu? Sen bunu nereden alıyorsun, bu cüreti, bu haddi nereden alıyorsun diyerek böyle bir ikaz mektubu yazmış. Hazreti Mevlana Hazretleri, o gönül insanı, şöyle baştan sona kadar mektubu dikkatlice okuduktan sonra mektubun altına sadece şunu yazmış: sen de gel. Sen de gel. Bakın ne kadar ulvi, ne kadar yüce bir gönüllülük. Bugün geldiğimiz noktada hakikaten imanımızı başta yeniden ıslah etme, yeniden tecdit etme adına hakikaten kendimiz, hepimiz şöyle bir aynaya bakmamız lazım. Sanki cennet bizim elimizde, sanki cehennem bizim elimizde, din bizim tek elimizdeymiş gibi önümüze geleni tekfir ediyoruz. Önümüze geleni cehenneme sokuyoruz, önümüze geleni haliyle cennete sokuyoruz. Dini alıyoruz, dinden çıkarıyoruz. Bugün hakikaten çok suni meseleler yüzünden, çok basit meseleler yüzünden, biraz önce söylediğim gibi, mezhebimiz, meşrebimiz, soyumuz, sülalemiz, partimiz, sendikamız, ideolojik meselelerimiz yüzünden bir karşımızdaki kardeşimizi anında tekfir edebiliyoruz, kafirlikle itham edebiliyoruz. Bu çok, çok büyük bir vebal, çok büyük bir günah. O zaman ne oluyor? Kalpler uzaklaşıyor. Sevgi, muhabbet kalmıyor. Yardımlaşma kalmıyor. Hissiyatımız ölüyor. Sağduyumuzu yitiriyoruz. Merhametimizi yitiriyoruz. Ve aynı zamanda bunu çocuklarımıza da aşılıyoruz. Bugün apartman yöneticisini desteklemesen bile seni kafir oluyorsun. Dernekten çıksan tekfir ediyor. Sendikadan çıksan tekfir ediyor. Gruptan ayrılsan, maç kulübünden ayrılsan tekfir ediyorum. Onun takımını desteklemesen seni tekfir ediyor. Geldiğimiz noktayı düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Yeniden bir ıslaha, bir tecdide ihtiyacımız var. Bunlar suni meseleler. Bunlar tali meseleler. Bunlar küçük meseleler. İslam bizi kardeş yapmış. İslam bizi Müslüman yapmış. Ve bu hakkı da Allah tanımış bizlere. Bu hakkı iyi korumamız lazım. Bu hakkı iyi muhafaza etmemiz lazım. Evet. insanlık temelinde bir kardeşliğimiz var, İslam temelinde bir kardeşliğimiz var ve üçüncüsü de aynı coğrafyada, aynı bölgede acılarımızı, tatlılarımızı beraber paylaştığımız, aynı cephelerde birbirimizi savunduğumuz bir kardeşliğimiz var. Şu Anadolu'muzda, şu güzel cennet vatanımızda biz ne badireler atlattık, yani millet olarak söylüyorum, ne badireler atlattık. Daha dün, işte birkaç sene dün gibi 15 Temmuz'da bu millet beyazıyla, siyahıyla, sağcısıyla, solcusuyla, kapalısıyla, açığıyla, sünnüsüyle, alevisiyle beraber meydanlarda vatan dedi, vatan. Onun için bizim aynı zamanda bu coğrafyada, bu bölgede aynı kaderi paylaşan bir kardeşliğimiz var. Biz geçmiş hadiseleri günümüze taşıyarak, o hadiseler üzerinden birbirimize kin bileyerek değil, kin besleyerek değil, o hadiselerden ders çıkararak gelecekte kardeşliğimizi nasıl inşa ederiz, nasıl daha sağlam inşa ederiz, bunun yollarını aramamız lazım. Hiçbirimiz Sıfır Savaşı'nda orada değildik. Hiçbirimiz Kerbela'da orada değildik. Hiçbirimiz Dersim'de orada değildik. Evet, tarihi hakikatleri sorarız, sorgularız, inceleriz, irdeleriz, anlamaya

aleyhissalatü vesselam kuyuya kardeşleri tarafından atıldı. Çıktıktan sonra kardeşlerine niye beni kuyuya attınız, gelin bakalım demedi. Ne dedi? Aramıza şeytan girdi kardeşlerim dedi. Aramıza şeytan girdi. Şeytan bizi birbirimize düşürdü dedi. Şu ulvi gayeye, maksada, anlayışa bakın. Aramıza kardeşlerimiz girdi dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi hiç kimsenin burnu kanamadan fethettikten sonra Mekke'ye girdiği zaman amcasını şehit eden, Hazreti Hamza'yı şehit eden, kendisini yurdundan, yuvasından çıkaran, aslında intikam almanın, sahabe-i kiram öyle girmişti Mekke'ye. Bugün yevmül melhame, bugün intikam günü diyerek kılıçlarını bileyerek girdiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bugün yevmül melhame değil, bugün yevmül merhame dedi. Bugün merhamet günü dedi. Ey Mekkeliler, size ben Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. La tesrib aleykumul yevm. Bugün sizi kınamıyorum. Bugün sizi dışlamıyorum. Bugün size hor davranmayacağım. Benim nasıl bir kerim kardeş olduğumu göreceksiniz ve serbestsiniz dedi, affetti. İşte bu ulvi gaye etrafında toplandığımız zaman, birleştiğimiz zaman Allah'ın izniyle bu millet tekrar ayağa kalkacaktır. Bu millet tekrar ayağa kalkacaktır. Bakın, şurada Allah'ın huzurunda, şu gök kubbenin altında, şu mabette, şu mescitte yan yana omuz omuza duruyoruz. Diyoruz ki, saflarınızı sıklaştırın müminler, Müslümanlar, aranıza şeytan girmesin. Bu basit bir laf değil, biliyor musunuz? Bu basit bir laf değil. Bu demek ki, bu şu demek. Yani birbirinizi işte sıkıştırın, birbirinize eziyet olsun, birbirinize nefes aldırmayacak bir vaziyete gelin demek değil. Ya insan yanına birisi otursa, çok sevdiği birisi otursa veya camide birçok sevdiği birisini görse hemen gider yanına der ki ya seni gördüm, mutlu oldum. Ne böyledesin ya? Ne zamandır görünmüyorsun? Haliyle nasılsın, iyi misin falan. Veya bir iyiliğini gördüğü bir insana muhabbetle yanına oturur. İslam diyor ki yanına durduğun insana muhabbetle yanına yanaş. O kalpleriniz öyle bir kelepçensin ki böyle aranıza fitne, feset, hiçbir şey girmesin. Hiçbir şey girmesin. Şöyle Allah aşkına bunu nefsime söylüyorum. Sağınıza solunuza bir bakın. Yanınızdaki kardeşinize bir bakın. Bu yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki oturan filan köyden gelmiş, filan şehirden gelmiş, filan daireden gelmiş, işte çöpçüsüdür, ondan sonra temizlikçisidir, müdürüdür, amiridir, memurdur, falandır, falandır. İslam bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz diyor. Bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz diyor. Ve siz yine bir iyiliğini gördüğünüz, bir sıkıntınızı gördüğünüz bir insanı görseniz ne kadar iltifatta bulunursunuz, ne kadar teşekkür edersiniz, ne kadar minnet duyarsınız. Dersiniz ki Allah razı olsun. Eğer sen o parayı göndermeseydin ben borcumu ödeyemezdim. Eğer sen o iyiliği yapmasaydın hakikaten ben batmıştım falan der. Bakın sağınıza solunuza bir bakın. Sağınızdaki ve solunuzdaki hiç önemli değil. Belki bizim cennetimizin duacısı olacak. Belki benim cehennemden kurtulmama vesile olacak duaya sahip bir ağız. Belki onun amini, belki onun duası sayesinde ben camiden çıktıktan sonra bir kazadan beladan kurtulacağım. Belki o sağımdaki, solumdaki kardeşim sayesinde hastam şifa bulacak. Belki onun amini duası sayesinde ben güzel bir iltifata mazhar olacağım, bilmiyorsun. Onun için duamız yanımızda olabilir, yanımızdadır. Onun için sağımıza, solumuza iyi bakalım. Yanımızdakinden memnun ve razı olalım. Nelere şahit oluyoruz ya? Aynı safta namaz kılıyoruz. Aynı müminler, aynı Müslümanlar, aynı Allah'ın huzurundan dağılan, nimetini arayan, yeryüzüne dağılın, rızkınızı arayın dediği gibi Allah Celle Celaluhu'nun daha ayakkabısını giymeden kolun bana değdi, ayağın bana değdi diyerek kavgayla giden kardeşlerimizi görüyoruz. Caminin kapısında. Belki safta. Ayağın bana değdi, kolun bana değdi. Şöyle böyle diyerek birbirini kıran, birbirini inciten, kavga çıkaran kardeşlere şahit oluyoruz. Onun için bizi iman paydasında, İslam paydasında

yapan, bizi kardeş yapan ve bu bağı tanıyan Allah'a intisabımız, onun Resulüne intisabımız her şeyden önce gelmeli. Her şeyden önce gelmeli. Tabi suni meselelerimizden önce gelmeli. Biz Allah'a iman eden müminleriz. Biz Resul'e iman eden müminleriz. Biz onun yolundan giden müminleriz. Biz yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman bu dava uğruna, İslam uğruna, Kur'an uğruna, vatan uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna canımızı feda edecek olan belki aynı manganın askerleriyiz. Aynı mevzinin askerleriyiz. O zaman aramızdaki bağı kuvvetlendirmemiz lazım. O zaman aramızdaki bağları tekrar kuvvetlendirerek geleceğimizi daha nasıl güzel bir şekilde inşa ederiz, onun yollarını aramamız lazım. Geçmiş olaylardan tarihte kalmış olayları günümüze taşıyarak haliyle birbirimizden intikam alma, birbirimizden hesabını sorma yerine ya biz bu olaylar niye yaşanmış, nasıl yaşanmış, hangi tefrikalardan yaşanmış, hangi fitnelerden yaşanmış, Yezid'in payı neyse, dahli neyse, Kufe varisinin dahli neyse, Allah onlardan onun hesabını soracak. Çok ağır soracak. Cennet gençlerinin efendisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün çiçeği dediği, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti, evet bizim yüreğimizi dağılıyor. Kerbela bizim yüreğimizi dağılıyor. Ama o fitnelere, o oyunlara, o desiselere, o tuzaklara tekrar düşmeme adına imanda kardeş, İslam'da kardeş. Ey insanlar, Rabbiniz bir, babanız, atanız bir, arabın acele, acemin araba, siyahın beyaza, beyazın siyaha bir üstünlüğü yok buyuruyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rize'ye gitti. Gürlek, milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisine ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek dedi. İçişleri Bakanlığı 26 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul merkezde olmak üzere ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı kapsamında hazırlanan soru kitapçıklarıyla sınav evrakını ve 81 il ve Lefkoşa'daki 254 sınav merkezine götürülecek 531 araç Ankara'dan yola çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediklerini bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerde, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik
0: Sinerji FM.

Hafta sonuna adım attığımız güzel bir cuma günü diyelim. Ben cumayı da hafta sonundan sayıyorum. İşleri tamamladık mı? Bence cuma da hafta sonuna dahil. Peki o halde bugün de işleri kolay tamamlayalım diye en sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle cumanın tadını çıkartmaya başlayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Cumanın tadını çıkartacağınız şarkılar da yanı başınızdaki radyoda, müziğiniz açık olsun.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Karnı burnunda konserlere devam ederken anne olmak için gün sayıyor. Konserde yaptığı sürpriz açıklamayla hamile olduğunu duyuran Melike Şahin ilk kez anne olmaya hazırlanıyor, doğum için gün sayarken hayranlarıyla buluşmaya da devam ediyor biliyorsunuz. Son konserinde karnı iyice belirginleşen Melike Şahin'in bir erkek bebek beklediği de kulağımıza gelen haberler arasında. Hani derler ya, bir avazda kurtulsun, sağlıklı kucağına alsın, biz de güzel dileklerimizi sunmuş olalım dinlemişken. Beni Ancak'la geride bıraktık Melike Şahin'i. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Göksel, Murat Boz, Bengü, Soner Sarıkabadayı, Murat Dağkılıç, Merve Özbey, Berkay Buray, çok daha fazlası sizi bekliyor olacak, haberiniz olsun onlardan önce. İzleme beni diyecek Burcu Sapmaz radyolarınızda.

Bu hafta sonu Babalar Günü. Bu pazar günü babaların gününü kutlayacağız. Sadece bir gün değil, her gün onları ne kadar sevdiğimizi anlatacağız. Alınacak hediyeler, yapılacak sürprizler planlanırken ben de birazcık tavsiyelerde bulunmak istedim. Ne hediye alınabilir acaba? Babalar zaten en ufak hediyeden bile mutlu olabilir. Annelerden daha az hediye çeşidi olsa da babalar yine de aldıkları hediyelere çok sevineceklerdir. Eminim sizin düşünmeniz yeterli. Yeni nesil teknolojik cihazlar ya da ilgi alanlarına, hobilerine yönelik el aletleri tercih edebilirsiniz. Şık bir saat çok severler. Cüzdan, kemer seti gibi aksesuarlar alınabilir. En çok neyi kullanmayı seviyorsa kıyafetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Peki sizin için yaratıcı babalar günü hediyeleri ne olabilir acaba?

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Peki bu hafta sonu Babalar Günü dedik ama bence bu hafta sonu daha önemli bir şey var. Bu hafta sonu aynı zamanda üniversite sınavının yapılacağı gün. Hem cumartesi hem pazar. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvurduğu 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek. Yani bu cumartesi ve pazar öğrenciler ter dökecekler tabiri caizse. O halde şimdiden tüm öğrencilere başarılar dilemiş olalım. Pazar günü de Babalar Günü hatırlatmış olayım. Babalar Günü'nden ziyade üniversite sınavına girecek öğrencilere önceden bir başarılar dileyelim. Sonrasında tekrardan konuşuruz. Sadece birkaç saatlik sınavla başarılar. Başarının ölçülmeyeceğini de bir kez daha eklemek isterim.

Kahvemizi içtikten sonra telvesini ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, lavaboya gidiyor. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kahve telvesini boşa harcamak. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesini ya da filtre kahve posasını doğrudan çöpe atmayın. Çünkü farklı alanlarda değerlendirebiliyoruz. Pek çok sorunun anahtarı olabilir. Mesela doğru kullandığınızda cilt bakımından bahçeciliğe kadar, doğal temizlikten evdeki bazı şeylerin çözümüne kadar pek çok alanda işinize yarayacak. Peki kahve atıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki doğal peeling yaparak cildinize, vücudunuza. Özellikle Türk kahvesinin doğal peeling olarak vücutta kullanılmasının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta kahve telvesinin gözaltı morluklarını da giderdiğini söylüyorlar. Kafein morluklara da iyi geliyor. Bitkileriniz için doğal bir gübre olabilir. Aynı zamanda kahve telvesi kötü kokuları azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olabilir diyorlar. Evinizin belirli bölgelerine ya da dolaplara kahve telvelerini, kahve posalarını koyabilir, kötü kokuyu yok edebilirsiniz. Keza aynı şekilde ayakkabıları içinde, mutfak lavaboları içinde. Ahşap rengi yenileyebilirsiniz. Böylece çöpe atmadan çok daha faydalı hale getirebilirsiniz kahve telvesini. İçtikten sonra bugün atmayın diye hatırlatmak istedim.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Son yıllarda cildimize çok iyi bakmaya başladık. Yani biz iyi baktığımızı düşünüyoruz ama gerçekten iyi bakıyor muyuz? Çünkü yapılan araştırmalar, kullandığımız kozmetik ürünlerin aslında her cilde gerçekten çok iyi gelmediğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada önerilen çok sayıda serumun, asitin, aktif içerikli ürünün bilinçsizce bir arada kullanılmasıyla ciltte faydadan ziyade zarar oluşabiliyor. Deri bariyerinin, cilt bariyerinin bozulmasıyla birlikte tahriş, güneş ışınlarına karşı artan duyarlılık, hassasiyet olabiliyor yazın özellikle. Cilt lekeleri koyulaşabiliyor. Yani siz lekeleri ortadan kaldırayım derken daha fazla cilt lekesi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu yüzden önerilen her ürünü bir arada kullanmayın diyorlar. Haberiniz olsun. Bence cildinize su ve sabunla dokunun yeter.

Şimdi malum havalar ısındı, yaz geldi. Tabii ki sivrisinekler, sinekler, böcekler ortaya daha fazla çıkmaya başladılar. Camın kenarına koyacağınız bir parça doğal ürünle onları sizden uzaklaştırabileceğinizi söylüyorlar. Peki ne koyalım? Bir kase içinde kimyasal ürün kullanmak yerine lavanta, nane, fesleğen gibi bitkileri, hatta yağlarını kullanabilirsiniz diyorlar. Özellikle sivrisineklere karşı lavanta yağının, fesleğen yağının, limon otunun, nane yağının iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru şekilde seyreltilerek sprey formunda kullandığınızda sivrisinekleri uzaklaştırıyormuşsunuz. O kimyasallara ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece ciltte değil, aslında evlerde de bu yöntem kullanılıyor. Sıcak su dolu bir kabın içine birkaç damla lavanta yağı ekleyip pencere kenarına bıraktığınızda haşereler içeri girmiyormuş. Evde ferahta bir koku oluşuyormuş. O halde aklınızda olsun, doğala yönelin. Doğada her şeyin bir çaresi var. Yeter ki araştırın.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü Başkanlığında Köydes Komisyonu 2026 için 232 milyon TL bütçe ve 99 projeyi onayladı. Köylerin altyapısı güçlendirilecek. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemalpaşa Köyü'ndeki evinde yerel basınla buluşarak Tokat'ın kültürünü, tarihini ve değerlerini gün batımında samimi bir ortamda paylaştı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti olat dahil 37 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma 4 ilde eş zamanlı sürdü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS sınavı nedeniyle 81 ilde dev ekran kurulmasını yasakladı. Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda toplu maç izleme organizasyonları iptal edildi, öğrencilerin mağduriyeti önlendi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının bugün açılacağını, 69 kilometrelik hattın 120 kilometre hızla 30 dakikada hedefe ulaşacağını açıkladı. Metro, Marmaray'la entegre olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettiklerini belirterek savaş sonrası güç kullanma yetkisinin sınırı olmadığını savundu. Trump, deniz ablukası uyguladığını ve koşulsuz teslimiyet sağlandığını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Murat Özel, mantar toplamak için çıktığı dağda kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri arama yaptı. Özel'in cansız bedenine ulaşıldı, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Spor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in 5 milyon euroluk teklifine yanıt vermeyen Mauro Icardi ile ipler koptu. İtalya'ya dönmeye hazırlanan golcü yeni sezonda takımda yer almayacak. Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım olarak 2026-27 Premier Lig sezonuna 22 Ağustos'ta Manchester United karşısında başlayacak. Caner Erkin, sosyal medya üzerinden futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan deneyimli sol bek, Türk futboluna veda etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6338 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu bir hava var. Hafif yağmurla birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken hafif yağmur görülecek ve en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin. Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

zaman geçiyor, yaş alıyoruz. E tabii ki yaş aldığımız için de bazı hareketleri gençler kadar net yapamıyoruz. Misal gençliği ortaya koyan hareketlerden biri tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz. Basit bir hareket gibi gözükse de tek ayak üzerinde durmak aslında daha genç, daha dinamik vücutlara ait bir yöntem. Bu kez Asya'da pek çok yerde çömelmenin aslında sizi genç mi yaşlı mı gösterdiğini ortaya çıkartmışlar. Turistler için basit bir hareket çoğu zaman denge kaybıyla sonuçlanıyor. Evet, ama uzmanlara göre mesele sadece esneklik değil, modern hayatın vücuda etkisini de ortaya çıkartıyor. Belki günlük hayatın en basit hareketi ama zor bir test olarak karşımıza çıkmış. Çin, Japonya ve Asya'da oturmak kadar sıradan bir hareket olarak kabul ediliyor çömelmek, ama pek çok turist kolay gibi gözükse de dengesini kaybedip düşebiliyorlarmış. Uzmanlar bu farkın arkasında eklem hareketliliği, kas kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzı var diyorlar. Ve yaş ilerledikçe de bu hareket kabiliyetinin azaldığını söylüyorlar. Yani yaş ilerledikçe çömelme hareketini de yapamıyormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Bir tek ayak üstünde duralım, bir de Asyalılar gibi çömelip durmayı deneyelim. Bakalım yaşımız kaçmış.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Sabah uyanır uyanmaz şöyle mis gibi bir kahve kokusuyla uyansanız, uyandığınızda o kahve hazır olsa hemen yudumlasanız ne güzel olur değil mi? Aslında güzel olur gibi geliyor ama her gün milyonlarca kişinin yaptığı bu alışkanlığın çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Gün içinde zinde kalmak için tükettiğiniz kahvenin tüketme zamanı oldukça önemli. Bazı saatlerde kahvenin tüketilmemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmemiz gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkar kalkmaz ayılamıyorum gerekçesiyle içtiğiniz kahve aslında sizi uyandırmıyor. Vücut zaten kortizol sahibi o saatlerde. Dolayısıyla siz vücudu bir akışına bıraksanız belki de uyanacaksınız. Yani dolayısıyla sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sizi uyandırmıyor hanımlar beyler. Uyandıktan 1-2 saat sonra, kahvaltıdan sonra ve akşam 16'dan önce tüketmenizi tavsiye ediyorlar. Tavsiyelere uymanızı tavsiye edeyim o zaman ben de.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Kahve telvesinin farklı kullanım alanlarından bahsettik. Kahveyi içtikten sonra telveyi atmayacağız. Özellikle kötü kokuya da iyi geliyordu biliyorsunuz. Peeling etkisi de yaratıyordu. Ama kahveyi telve haline getirmeden önce, hatta daha öğütmeden önce çekirdek halindeyken de evin içinde kullanabiliyoruz. Kimse bilmiyor ama her odanın havasını bir anda değiştirebiliyor diyorlar. Dolabın içine kahve çekirdeği bıraktığınızda evin kokusunu, evin enerjisini, temizlik hissini hissetmeye başlayacaksınız. Çoğu zaman kimyasal oda kokularına ya da oda spreylerine sarılabiliyoruz ama aradığımız o ferah, o doğal, o kalıcı çözüm mutfak dolabımızda, kahve kavanozumuzda saklı olabilir. Temizlik dünyasını kasıp kavuran, hatta sosyal medyada da viral olan bu yöntemle evinizin havasını değiştirebilirsiniz demişler, kahve çekirdekleriyle. Hatta gardıropların içine koyduğunuzda da kıyafetlerde yeni yıkanmış taze hissi veriyormuş, beklemiş oda kokusunu alıyormuş. Bir deneyelim bakalım. Telve haline gelmeden, hatta öğütülmeden bir de kahve çekirdeklerini koyalım gardıropların içine, odaların kenarlarına. Odadaki o havasız kokuya iyi gelecek diyorlar. Bence denemekte fayda var.

Olabilirsiniz. Peki bu cuma gününde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz belki ama diğer günlerde kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ben bugün çok kötüyüm, çok şanssızım, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediğiniz oluyor mu? Mutlaka olmuştur. Bizim bu hayat tecrübesiyle sabit tavsiyeleri bilimsel olarak kanıtlıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yine bilimsel olarak kanıtlamışlar. Kendinizi çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz eğer vücudunuzu hasta ediyormuşsunuz. Bilim insanları tarafından da kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü hissettiğiniz şey gerçek oluyormuş. Bu yüzden iyi düşünün, iyi hissedin ki iyi, güzeli yaşayın. Ben çok şanslıyım. Bugün iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Var olan şey de gelip geçecek dediğinizde emin olun daha iyi çağırmış, daha iyi yaşamış olacaksınız. O halde bugün de hepimiz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün. Çoktan başladı bile.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'nın tadını çıkartmak üzere 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluştuk. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda ben Rayna, hayatın ritmiyle mikrofon başında oluyorum. Pazartesi günü yine pazartesinin tadını çıkartmak üzere buluşacağız. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Pazartesi hayatın ritminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
5: 0543 746 37 54.
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak, Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken, kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: biraz çıkart şüphelerini.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve mide.

0: Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
3: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Hep mi ıska, insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta düzenlenen Çalıştay'da çocuk adalet sisteminde koruyucu, onarıcı yaklaşımlar ve hapse alternatif uygulamalar değerlendirildi. Kurumlar arası işbirliği güçlendirildi. Niksar Profesör Doktor Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi, TOKFEST 2026'da Akıllı Şehirler ve Çevre Teknolojileri kategorisinde birinci olarak büyük başarı elde etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Küresel dijital imza platformu Change. Orga, 17 Haziran 2026 tarihli Kula Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Site milyonlarca kullanıcıya imza kampanyası başlatma imkanı sunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlattı. Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti olat dahil 47 şüpheli tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı operasyonla 37 kişi gözaltına alındı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının bugün açılacağını, 69 kilometrelik hattın 120 kilometre hızla 30 dakikada havalimanına ulaşım sağlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, YKS öncesi gürültü ve yoğunluğu önlemek için milli maçların meydanlardaki dev ekran yayınlarını iptal etti. Belediyeler sınav sürecine destek amacıyla toplu maç izleme etkinliklerini durdurdu. Fethiye Eldirek Mahallesi'nde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. 62 yaşındaki OKG av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan eşi ve kızına ateş açtı. Ramazan öldü, eşi ve kızı yaralandı.
0: Spor.
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2026-27 Premier Lig sezonunu 22 Ağustos'ta Manchester United karşısında açacak ve maç programı netleşti. Çömlek ustası Ahmet Taşomcu, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlamak için 3 metrelik kupa görünümlü sarı, kırmızı vazoyu kulübe hediye edecek. Austin Reeves, Lakers formasıyla kariyerini sürdürmeyi düşünüyor. Para tek belirleyici değil. Lakers, $241 milyon teklif yapabilir. Nets de ilgileniyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6330 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hafif yağmur yağışı bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak ve hafif sağanak yağış ile gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak, ara ara bulutlu bir hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Ja, supi, ja.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak, Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken, kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Adalar Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Ali Ercanak, Parti Yolat dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak inşaat ve ruhsatsız işletmelere usulsüz izinler verildiği tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan, CHP'yi şaibesiz kurultay yapmayı öğrenmeye çağırarak muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Bitlis'te hilal evresindeki ay, Venüs ve Jüpiter aynı doğrultuda hizalanarak nadir görülen astronomik olayı oluşturdu. Yüksek rakım ve düşük ışık kirliliği gözlemi kolaylaştırdı, halk büyük ilgi gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Gedi Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin fotoğraf için yalvardığını iddia etti. Meloni bu iddiaları sert şekilde yalanladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Elon Musk'ın SpaceX hisseleri halka arz sonrası hızlı yükselip sert düştü. Hisse senedi %6,5 gerileyerek 178,50 dolardan işlem gördü. Piyasa değeri 150 milyar dolar azalabilir, kar realizasyonu yaşanıyor. Spor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'de kaleci transferi için Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı, görüşmeler sürüyor. Yunanistan ekibi PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı. Kulüp, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetleri için teşekkür etti ve tarihine önemli katkılarını vurguladı. Tofaş basketbol takımı, Fransa'da çolet basket forması giyen Amerikalı pivot Jamuni McNeese'i kadrosuna kattı. McNeese, önceki sezonlarda güçlü performans sergiledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6337 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta düzenlenen Çalıştay'da çocuk adalet sisteminde koruyucu, onarıcı yaklaşımlar ve hapse alternatif uygulamalar değerlendirildi. Kurumlar arası işbirliği güçlendirildi. Niksar Profesör Doktor Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi, TOKFEST 2026'da Akıllı Şehirler ve Çevre Teknolojileri kategorisinde birinci olarak büyük başarı elde etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hafif yağmur yağışı bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak ve hafif sağanak yağış ile gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak, ara ara bulutlu bir hava hakim olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
4: Yakışır bana Bellona.
5: Ziyafette ziyafet var.
4: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: yakalarsam.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.

0: Mağazamızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: parayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de başladı. Hepiniz radyomuza ve programımıza hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Bölgenin en güçlü sesinde ve kaliteli müziği dinlediğiniz frekansında Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de sizlerle beraber. Şükürler olsun Rabbime ki bugün de sizlerle bizleri bir araya getirdi ve bizler de en özel sanat müziği eserlerini radyomuz farkıyla paylaşmak için sizlerle bir araya geldik efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında geride güzel eserler bırakıyoruz ama şimdilerde İhsan Güvenç yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz.

Türk sanat müziğinin en iyileri, en özel sesler, en özel eserler bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında kulağınızda olmaya devam ediyor. Geride bırakmış olduğumuz güzel bir Hüner Coşkuner eseriydi ve şimdilerde radyolarımızın sesini biraz daha açalım çünkü güne enerji katacak, günü neşelendirecek güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji, Sinerji, Sinerji, Sinerji.
6: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Yollar uzak gelemedim, muradıma eremedim. Tutunacak dalım sendin, kıymetini bilemedim. Güzel bir Suat Sayın bestesiydi efendim. Bu Suat Sayın bestesini Muazzez Ersoy yorumundan paylaştık. Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak. Program birlikteliğimiz gününüze neşe katmaya devam ediyor en güzel çalışmalarıyla.

Seslerle en güzel yorumlarla devam ediyor. Aynı zamanda bu güzel yorumculardan çok da güzel sanat müziği eserleri paylaşıyoruz efendim. Geride bırakmış olduğumuz Ebru Tuncer eseriydi ve şimdilerde Metin Şentürk seslendiriyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Nix

0: Sar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam.

vay vay. Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizimle olan sevgili dinleyicilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir sonraki programımızda yine karşılaşacağız ve en güzel sanat müziği eserlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce

0: Bay Bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik